koşar. Yine gün gözünün sensiz. Ve yine gezeşim etsin çirüleşen. Vaka şişirüleş o yaş verir. Bu dünyiş ne var var tan. Ağır uğraşır. Hamsın sınırsın kalır. Büyürün bir güven. Benim adımdan boşka boşa çok dönüş. Он сколько за ним отдал, я кошку жри, покошку зуб, знаешь, кошку.